0: Ülkenin Ahmet Agayan. Ben size rakatçak söyleyeyim Agayan. Ülkenin Ahmet.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Jazz Dimash Radio Zmi.
3: Lato z Radiem Dimash.

Özendiği ahak gider. Şoldasın sönbesin rahanda. Kocuk bir toru basıllar manha. Ötüday ömür ötür. Dünyayı beri bekir. Şoldasın sönbesin rahanda.

Sizim şirkenin Bergus Birge Bergus Bergus Gülük Tamaşa Kuvanışım az kağır Jürbürükken